benen morceau fo moru min tola beni ro fo pukere tola wakar sibu sala beni ro fo tola kasada sangre beni ro fo tola sibu sala sangre

Kanı kuçun karavanı doku küre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzal kurdan zerdini etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklıyın karabada gidek adı için yeri cile yokun yanı bulu bulu genney. Aldara dede bakdı cangırı külügü digi avuçi yeri cile tohu gitsin deren tohtun gidi durdu dokun yanı bulu bulu genney. Habnengen hazar inyele kayıkla duunyele kazara seni havlın duulun hazar lulat havuçun erdin derbene sayakın ya sale buldun hazar lulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengen takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döşkarı meligi dürbün cildili kındışı kukar tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasram dürbün havsın dorusun tasıl darısı sağın ermgin kötürün tatat kuyun barmakın yelgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün nerteli bürek tengilikçi koyru için kasa doksun saktın. Külgüdün bədli qarağa dəmnili bidən qarağa zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi boğdılı cangırarım xoyr bodun qottağın təvin sarın arsara dotırlıqçın ayın sarın arsara qadırlıqçın arğın sarın arsara saldırıq körgə doraqçın. Elingin kıvədə yoruqsı inçin arı xarığa ağır dişlikçın kev oldara tovçıllıqçın yev oldara əliqıllıqçın ərsini xara torçıq malagı. Барын картан атқа балық ұлаш үйсеге салаза көрінуға жолын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннай. Күрілмеңген дәреде көрін өзір көреді қатса күтіне көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkalı nadılı vidili keş arası okura merete. Kirimin kıvı manhule.

Dil hoktan ora dersin volukin yorundal nece der ora bere volu hiç gelceli ve akın yanı volu bulla genney. Tereke veren delcili yavukın yanı volu bulla genneli yarvan koyara badungu da sadgula hongara devre dorcili yavukın yanı volu bulla genney. İsen temen kırısın isim onban olan tuncur adugun kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı volu bulla genney. Otuldan bık, kökü kalzını külügin, köşe külügde dotsın, saktın keşar soğukarım örete. Kerimin kövü munkule her örgün devre, daçın erte, kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa, dalın gerler kuruşağa, karadokkın yanı bolu bolu genne.